çarşen yankı yayına. Uzun esaslı omurazim, lareye tarnas osirazim.

mi dahul yerki ve sanga dar kamalına har kume insilte yetlinumem poçem teverime sirohul